Salgulak solu sulanık, bollak kına algıs tak sola tanık. Bollak kına kuyar kutuluk taktın kemnek sivir kerdi. Bollak kına hoy hi, hey hi, hoy hoy. Acip kan diyem yerini yok bollan op tanırdım. Oldan yok bollan Kırdan turbu kırdan bak tuvalan turbu doydu var. Aniye silbe çölüye bir töktür ben. Eten yok bollakına tayan bu yanak. Bulaya olurum kulları ben.

Ay, ah, bir de yer bu hiç ita. Bir de kopa bir de diyem. Ey, bir de yer bu hiç ita. Bir de kopa bir de diyem. Ah, bir de bu hiç ita. Bir de kopa bir de diyem.